0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul senden misin? İstanbul senden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Hazır değilim.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Öncü dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34 A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat _ Alperen _ Yapı. www.alperenyapı.com.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Parkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.
6: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.
8: Hedef şaşırtma.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: zaman da söyledi bakalım.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Radyonuzda bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi sıcak gelişmelerle başlayacağız. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Gece saatlerinde çıkan yangın Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolunda meydana geldi. Geniş alanda etkili olan yangın kontrol altına alınması için 2 arazöz ve 3 tankerle itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sabah saatlerinde de aynı bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtebiliriz değerli dinleyenler. Konuyla ilgili Ankara Valiliği tarafından bir açıklama yapılmış. Ankara Valiliği yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıklamış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da açıklamaları var. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Mamak'ta Hüseyin Gazi Türbe yolu ve çevresindeki ağaçlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini, orman ekipleri ve belediyenin ilgili birimlerinin 47 araç ve 148 personelle sahada görev yaptığını belirtmiş. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de açıklama yapmış. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına paralel bir açıklama yapmış. Değerli dinleyenler, tabii ki bu yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesi büyük bir önem taşıyor değerli dinleyenler.

Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK raporu liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer almış raporda değerli dinleyenler. İran'dan Hürmüz Boğazı kararı kabul ettiler denilmiş. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirilmiş değerli dinleyenler. Beşiktaş Alanya'da tek golle mağlup oldu. Siyah beyazların galibiyet serisi sona erdi. Beşiktaş'tan sezon başladı tepkisi, Alanya'da kırmızı kart beklentisi deniliyor. Almanya ilk adımı attı, Rusya'ya karşı büyük plan denilmiş. Alman ordusu hedefleri seçti, dönüm noktası deniliyor. İran'dan Basra Körfezi resti denilmiş. Vincenzo Italiano, Beşiktaş teknik direktörü, yenilgi sonrası konuştu. Kaybetmeyi hak etmedik. Gelişen bir takımız ifadelerini kullanmış. Yine haber başlığıydı değerli dinleyenler.

0: Onlar monitör artık ne diyorlar bilmiyorum, teknik masa diyebiliriz. Orada da aynı maçı izliyorlar, aynı anda izliyorlar. VAR hakeminin hiç gündeminde olmayan bir pozisyon olmuştu. Yayıncı kuruluş Gençler Birliği Fenerbahçe maçında net bir penaltıyı bile dakikalar sonra göstermek zorunda kalmıştı. Tepkiler geldi. Bir handikap vardı ki çok merak edildi o pozisyonlar. Birinci haftada 3 gün konuşuldu Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıları diye. Fakat federasyon kayıtları yayımlandı, VAR kayıtları yayınlandı. O maçtan bırakın penaltı pozisyonu, hiçbir VAR kaydı yayımlanmadı. Dün Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında yayıncı kuruluş biraz kendini toparlamış. Belli ki daha dikkatliler. Tüm pozisyonları tek tek çok hızlı tekrarlar eşliğinde izleyicilere sundular. Fakat yine VAR hakemleri yayıncı kuruluşu izlemelerine rağmen bile enteresan reaksiyonlar gösterdiler. Beşiktaş Alanyaspor mağlubiyetinin ardından açıklama yayımladı ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'yi eleştirdi. Dedi ki, adil ve eşit yönetim istiyoruz. Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı ifadeleri kullanıldı Beşiktaş kulübü tarafından. İptal edilen golden tutun Bilao için düşürülmesine kadar pozisyonlarında Adnan Deniz Kayatepe ve Bülent Birincioğlu gibi art niyetli hakemlerin bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz ifadeleri kullanıldı Beşiktaş tarafından. Trabzonspor cephesine bakalım. Trabzonspor galip geldi. Fakat Trabzonspor'un hem başkanı hem de teknik direktörünün hedefinde yine hakemler, yine federasyon vardı.
1: Tabii lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu ikinci hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin. Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar.
0: Daha iki hafta geçilirken, ikinci hafta geçilirken başlayan tepkiler, haklı ya da haksız eleştiriler konusunda federasyonun yapacağı hamleler çok önemli. Bakalım nasıl bir yol izleyecek? Yabancı VAR hakemlerine rağmen verilen kararların ne kadar saçma olduğunu görebilecekler mi? Merkez Hakem Kurulu bir açıklama yapacak mı? Şapkayı önüne koyacak mı? Acil bir toplantı yapacak mı? Hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler. Evet, Trendyol Süper Lig'de alınan sonuçları ve önümüzdeki haftanın maç programını programımızın sonlarına doğru sizlere aktaracağız. Birinci sayfa programı devam ediyor.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Işığınla büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Haber başlıkları, detay haberleri, birinci sayfa haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İran'dan Amerika'ya ateşkes karşılık tehdidi deniliyor. Savaş hazırlıkları başladı. Trump'tan tansiyonu yükselten paylaşım denilmiş. Türkiye'nin elektrik gücü 126.476 megawata ulaştı deniliyor. Toplam elektrik kurulu gücün %62.8'ine karşılık gelen 79.433 megawattlık kısmının yenilenebilir enerjiden oluştuğunu da aktaralım. Güneş ve rüzgarın payı da %33.8 olarak açıklanmış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından detaylı bir bilgi paylaşmış değerli dinleyenler. Haber başlıklarına bakalım. 30 ölü, 22 yaralı Gine'de çöp depolama alanında toprak kayması deniliyor. Düzce'de deniz kazası deniliyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Melenazı Köprüsü'nün ayağına çarpan jet ski'nin sürücüsü 46 yaşındaki Arif Yalçı hayatını kaybetti. Arkasında yolcu olarak bulunan bir kadınsa ağır yaralanmış değerli dinleyenler. Ankara Mamak'taki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirtebiliriz. Gine'de çöp depolama alanında toprak kayması şu ana kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, takımın yine çok daha iyi olacağını gösterdiğini, bu maçta gösterdiğini belirtmiş. Konya Spor Kulübü'nden Süper Lig'in ilk ve ikinci hafta maçlarında bazı tartışmalı pozisyonların görüntüsünün Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'na iletileceğini belirtiyor. Alanya Spor bu sezon Beşiktaş'a ilkleri yaşattı denilmiş. Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanya Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından Beşiktaş Kulübü açıklama yayımlamıştı. Az önce sizlere aktardık o açıklamayı. Manisa Futbol Kulübü Adana Demirspor'un sol bekini aldı deniliyor. Enes Ünal yeniden yükselişe, eski takımına geçti. İspanyalı Liga'nın ikinci haftasında Getafe sahasında ağırladığı Santander'i milli futbolcu Enes Ünal'ın golüyle 1-0 mağlup etti deniliyor.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Cem Pehlivan. Radyonuzda sizlere gündeme dair önemli haberlerin detaylarını da aktarıyoruz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı deniliyor. Amirli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 2. maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti denilmiş değerli dinleyenler. Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Muhammed Salah ilk gollerini attı deniliyor. Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Alaplı'da tarım işçileriyle köy halkı arasında çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmiş. Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi yeniden başlıyor deniliyor. Türkiye ile ilgili sözleri İsrail'i çıldırttı denilmiş. İsrail yönetiminin Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak'a İsrail karşıtı tutumu nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verdiği ileri sürülmüş değerli dinleyenler. Teknofest Mavi Vatan'da konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deniz gücüyle hava gücünün entegre bir anlayışla ele alındığını, örneklerini görüyoruz. İnsanlı insansız hava, deniz araçlarının bir arada yer aldığı platformlar görüyoruz. Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir değişim değil bir devrim yaşadı ifadelerini kullanmış. Kerem Aktürkoğlu ve Asansiyon'un sağlık durumları Fenerbahçe tarafından açıklandı. Göztepe 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz'in Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire Club'a transfer olduğunu açıklamış. Gram altında 7000 TL sonrası yeni uyarı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'da haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Detay haberleri, birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Aynı silahla intihar etti baba ve oğluna silahlı saldırı deniliyor. Gaziantep İslahiye'de yola taş atma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunun pompalı tüfekle yaralayan şahıs, daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış. Olay yerinden fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve AK Parti'ye geçmesi yönünde teklif aldığını açıkladı. Teklifin Erdoğan tarafından yapıldığını belirten Dikbayır, gelişmelerin perde arkasını anlattı. Dikbayır, "Sayın Cumhurbaşkanı beni davet etti, külliyede kabul etti, düşüncelerimi dinledi ve görüşmemiz boyunca son derece nazik bir yaklaşım gösterdi. Bunu söylemek benim için siyasi görüş meselesi değil, nezaket meselesidir. Bu sözlerimin bu çerçevede anlaşılmasını isterim." ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Bakanlık sözünü tutmazsa deniliyor, direnen maden işçileri bir sonraki aşamayı duyurdu denilmiş. Ankara'da ağaçlık alanda yangın müdahalenin sürdüğü belirtilmiş, bir kişinin gözaltına alındığı açıklanmış Ankara Valiliği tarafından. Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerine saldırı deniliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Alaplı'da çalışan mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Gürlek, yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi, kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca paylaşılan doğrulanmış bilgilere itibar etmesi önem taşımaktadır dedi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da saldırının münferit olduğu ve olayın iki aile arasında yaşanan bir anlaşmazlıktan ibaret olduğu kaydedilmiş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Haftanın ilk iş gününde, hafta başında sizlere programımızda bu bölümde gazetelerimize. Haftanın ilk iş gününde pazartesi sabahında şimdi ise gazetelerimize göz atacağız. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Alanya'da kayıp deniliyor. Karşılaşma oldukça sert geçti denilmiş. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ikinci haftada deplasmanda Alanya'ya yenilerek 3 puan bıraktı deniliyor. Trabzonspor Başakşehir'i Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 mağlup etti denilmiş. Keyifler yerinde, Yıldızlar tribünde deniliyor. Sultanlardan 2'de 2 denilmiş. Milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası ikinci maçında salondan galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon millilerimiz Slovenya'yı 3-1 mağlup etti denilmiş. Ve bugünkü rakibin Macaristan olduğu belirtilmiş. Hürriyet'in manşetine bakalım. Antalya'da dünya değişiyor denilmiş. Sefer Levent'in haberi, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati önem taşıyor denilmiş. Atlaya atlaya sadakat deniliyor. Aktaş davasında karar gürü denilmiş. Aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada bugüne kadar 28 kişi tahliye edilmişti. Dava nedeniyle halen 5 kişi tutuklu. İddianamede 28 suç eyleminden sorumlu tutulan Aziz İhsan Aktaş hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası isteniyor denilmiş. İsrail'e gel dedi, şimdi korkuyorlar. Eğirdir'den çıkan hazine denilmiş. Oğlum öldü, kızımı vermem. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek Mevlid-i Nebi Gecesi özel programının bu akşam yayınlanacağı belirtilmiş. Takip kurulu ilk kez toplanıyor. Nüfusları 25 bini aştı. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız haber başlıklarıydı.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Efendim devam ediyoruz. Gazetelerimize göz atmayı sürdürelim. Az önce Hürriyet Gazetesi'ni aktarmıştık. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri yangın tehlikesi gerekçesiyle cinsiyete göre ayıracak deniliyor. Karma eğitimi ayıklama adımı denilmiş. Laleli alarm veriyor. Bavul ticaretiyle bilinen İstanbul'daki Laleli semti tekstil pazarında daralma yaşandı. Müşteri Çin pazarına kaydı denilmiş. Çadırları bombaladı. İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlerin kaldığı çadırları bombaladı. İki kişi yaralandı. İsrail'in ateşkes sonrası yaptığı saldırılarda en az 1286 Filistinli şu ana kadar yaşamını yitirdi. 2023 yılından bu yana yapılan saldırılarda ise Filistinlerin can kaybı en az 73.420 olarak açıklanmış. Yoksul ve zeki çocukları kullanan tarikatların getirilebileceğini söyleyen Övgün, sosyal devlet istese bitirir denilmiş. Yöneticilerin kibrini görün deniliyor. Ankara'da günlerdir hak eylemi yapan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi emekçiler, görüşme taleplerine yanıt vermeyen Enerji Bakanlığı yetkililerine tepki gösterdi denilmiş. Sinemacılar isyan etti, diyetisyenin yasa istemine destek yağdı deniliyor. İktidarın cezasını sandıkta verin denilmiş. Başkanlara son sözleri sorulacak. Aziz İhsan Aktaş davası bugün görülecek deniliyor. Haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Teröristi Türkiye Takip Kurulu ilk kez toplanıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak deniliyor değerli dinleyenler. İzmir'de 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Çankırı'da iki hafif ticari araç çarpıştı. 9 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Diyarbakır'da bir plazada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Ankara'da Mamak'ta çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Mevlid Kandili bugün idrak edilecek denilmiş. Ankara'daki ağaçlık alanda çıkan yangının faili gözaltına alındı. Yargıtay'dan emsal karar, maaşı geciken işçi haklı bulundu. Van'da iki araç çarpıştı, iki kişi yaralandı. Siber suçlarla mücadele operasyonlarında şu ana kadar 37 kişinin tutuklandığı haberi yer alıyor. Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Hafta boyunca da sıcaklıkların perşembe gününe kadar süreceği kaydedilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler. Yine Yunanistan'da rahatsızlanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi. Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz semalarında İran polisi 4 ayda 997 Starlink cihazı ele geçirdi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Bugünlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
1: Radyo Sinerji.

Programımızın sonunda Trendyol Süper Lig'de alınan sonuçları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. 21 Ağustos'ta başlayan Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Çorum Futbol Kulübü sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olurken Rize Spor ise sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe konuk ettiği Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Eyüpspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor Başakşehir'i yeni transferi Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken Alanyaspor ise konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Göztepe'de kendi evinde Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam oynanacak. Saat 21.30'da oynanacak Kocaeli Spor Ames Spor karşılaşmasıyla sona erecek deniliyor değerli dinleyenler. Yurtta hava durumuna baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre bugün Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. Efendim, bu akşam Mevlid Kandili idrak edilecek. Şimdiden dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun. Bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. 24 Ağustos 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 25 Ağustos Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta gazeteci Yakup Orakçı ve Gülhan Orakçı'nın kızı Semanur ile Nilüfer ve Hüsnü Uğur'un oğlu Samet Dünya evine girdi. Davetliler mutluluğa ortak oldu. Karadeniz'de Novorossiysk açıklarında Roro gemisine drone saldırısı düzenlendi. Türk Aşçıbaşı İlker Lazoğlu hayatını kaybetti. 8 denizci yaralandı. Cenazesi Samsun'da defnedildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Bir plazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve ilgili ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi hakkında henüz açıklama yapılmadı. The Jerusalem Post, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'deki askeri faaliyetleri nedeniyle tehdit olarak gördüğünü ve sert önlemler alması gerektiğini yazdı. İsrail araştırmacısı Weinberg, Türkiye'nin hem kara hem deniz sınırlarına yaklaştığını belirtti. Yüksek petrol fiyatları, sübvansiyonlar ve uygun modellerle Avrupa'da elektrikli araç satışları hızla arttı. Temmuz'da 16 pazarda kayıtlar %13 yükselirken elektrikli araçlar yeni otomobil satışlarının %25,7'sini oluşturdu. CHP İstanbul İl Başkanlığı üye katılım törenine Mers Ajans sahibi Ömer İne'nin itirafıyla ücretle figüran taşındı. İne önce iddiaları reddetti, sonra etkinliğe 250 figüran gönderdiğini ve ödemelerin yapılmadığını açıkladı. Bursa'da 16 N260 plakalı otomobil giyim mağazasının vitrininden içeri girdi. Sürücü aracı bırakarak kaçtı. Kazayı görenler 112'yi aradı, mağaza sahibi şaşkınlık yaşadı. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Alanya Spor, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Lima 73. dakikada gole imza attı, başka gol olmadı. Galatasaray sezon sonunda listesine aldığı Teun Koopmeiners için Juventus'un kararsız kalması üzerine yeniden ilgileniyor. Juventus teknik direktörü Spalletti oyuncuyu gözden çıkardı. Trabzonspor serbest oyuncu Fabinho ile resmi temaslara başlayarak transferi sonuçlandırmak istiyor. Brezilyalı futbolcu bugün Trabzon'a geliyor, birçok kupa kazandı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 7 kuruştan, gram altınsa 7159 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece ölçülecek. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Dilek Budak'la yaptık. Aşka yürek gerek radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ömür gedikle devam ediyoruz. Gece Hayvanı, hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Aleyna Tilki Ayrı Gitme Radyonuz'da. Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bakınız, hiç öyle kapıyı açık unutup bir yerlere gittiniz mi? Genelde böyle balkon kapıları falan, eğer ev biraz yüksekte ise, yani balkon alçakta değilse, bırakılır, gidilir. Özellikle yaz sıcağında bu yapılır. Hani böyle hem ev havalansın, hem bir de zaten sıcakta pek kapatmazsın da, öyle kalır o. Ya da mesela uzun süreli bir gidişte hiç böyle kapınızı açık unutup gittiniz mi? Bir tatil olabilir bu, ziyaret olabilir. Artık adı ne olursa olsun fark etmez. Aklımıza ilk ne gelir? Eve hırsızın girmesi. Belki bu haberden sonra şunu düşünebilirsiniz. Hırsızın girmesi daha iyi. Neden? Efendim, güvercinler bir evde yalnız başlarında bir ay yaşarsa ne olur sorusunun cevabı fotoğraflarla ortaya kondu. Şunu çok samimi söylüyorum, bu eve hırsız girmiş olsa ev sahibi bu kadar üzülmez, bu kadar perişan olmazdı. Güvercinler Londra'da bir apartman dairesini kullanılmaz hale getirdi. 4 hafta boyunca dairedeki her yere dışkılarını bırakan güvercinler yaklaşık 15 bin sterlinlik hasara yol açtı. 15 bin sterlin az buz değil, yani evi tekrar baştan yapacaksın. Böyle fotoğraflar var, görmeniz lazım. Yani pislemedikleri hiçbir yer yok. Şey dersin ya, ne olur hani silinir silersin geçersin der. Öyle değil. Şimdi bazen mesela ağaç altına araba park edilir. Gölgede dursun falan dersin. Hafta sonu biz bir tane gördük hatta. Ağaçtaki kuşları hesaba katmazsın. Ağaçtaki kuşlar özellikle o arabanın üzerine çalışır. Oraya yoğunlaşır yani. Öyle böyle de yoğunlaşmaz onlar. Hani şey, büyük böyle bir hınçla. Böyle bir hırsla şey yaparlar efendim. 4 hafta boyunca dairedeki her yere, ama her yere bakın, dışkılarını bırakan, dışkı bırakmak demeyelim bunu, dışkı tabakası oluşturan, bir katman, yani katman oluşturan, dışkıdan katman oluşturmuşlar. Şey olarak düşünebilirsin, böyle ısı yalıtımı olarak, evet, zemindeki o şekilde kullanılabilir. Üzerini kapla, halıyı ser, hani ısı yalıtımı olarak olabilir, yani o çok bir şey değil yani o. Oturma odası ve mutfaktaki tüm eşyaları pisleten güvercinlerin ev sahiplerinin veranda kapısını açık bırakmasını fırsat bilerek eve girdikleri belirtildi. Sen yine eve gir. Bak gir, bulmuşsun hazır ev, gir de ya arkadaş, evi niye pisletiyorsun? Televizyonun üstü, halılar, koltuklar, duvarlar. Oğlum ne yaptınız, koloni olarak mı yerleştiniz eve? Bu bir iki güvercinin yapacağı bir şey değil bu. İsmini vermek istemeyen ev sahibi, güvercinler evi yeniden dekore etmişler diye espri yaparken, yaşanılmaz hale gelen evdeki temizlik ve dekorasyon çalışmalarının bir ay süreceği ifade edildi. Bak daha az önce söyledim değil mi ben size, evi tekrardan yapmaları gerekiyor diye. Böyle çamaşır, mesela bak balkonda şey falan bırakmışlar, işte çamaşır askısı falan var. Onları direkt zaten düşünmeden at çöpe. Yani daha doğrusu düşünmeden at çöpe derken, evde ne görüyorsan bak, tartı var orada, ne bileyim koltuklar var, kablolar, sandalye, televizyon, ondan sonra masalar, fırın, fırınlar, mutfak tezgahı, dolaplar, yani hepsini hiç düşünmeden direkt at. Yani asit döksen temizlenmez. Yani şeyler falan var ya, temizlik şeyleri falan, böyle çok iyi temizlik ürünleri falan filan, işe yaramaz. Yani hatta imkanın varsa evi yak, tekrar baştan yap. Oğlum o kadar mı hırs yapılır ya? Yani bak ne güzel gelmişsin, konaklıyorsun. Konakla, kimse bir şey demeyecek sana. Dışkını da dışarı çıkıver yani. Bu kadar mı acımadınız, bu kadar mı fenasınız? O yüzden hani böyle bir şeyde, kapıyı pencereyi açık unuttuğumuz zaman önce akla hırsız gelir. Acaba hırsız girmiş midir diye. Bence artık önce güvercinler akla gelsin. Yani hırsız eve girse, evde konaklasa, bak konaklayarak hırsızlık yapsa,
samimi söylüyorum, bu kadar zarar veremez.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Parkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Cosby. Kumsal Radyonuzdaydı. Efendim, bakınız. Bir ilişki yaşıyorsunuzdur. Ama hani mutlu musunuzdur, değil misinizdir? Ya bunu anlarsınız da bazen konduramazsınız mı demek lazım? Daha doğru olur. Ya da mesela bunu sadece aşk olarak mı? Evet, burada gerçi aşktan bahsediyor. Hani mutlu olduğunu düşünürsün ama gerçekten mutlu musundur mesela? Hani saf bir mutluluk yaşıyor musundur? Yoksa böyle mutlu olduğunu düşünmek mi istiyorsundur? Böyle bir ikilem varsa bakın demiş ki birinin size iyi geldiğini gösteren 7 işaret. Bakın bakalım bu işaretler var mı ilişkinizde? Vardır mesela bazı çevrenizde görürsünüz. Belki siz de yaşamışsınızdır bilemem. Esasında mutlu olmadığını bilirsin o insanların. Böyle bir hastalıklı ilişki halidir bu. Yani mutsuzluğun içinde mutlu olmaya çalışır. Yani o mutsuzluktur esasında onu orada mutlu olduğunu düşündüren. Yanlıştır tabii ki. Yani böyle sürekli böyle bir üzüntü hali, sürekli böyle bir perişanlık hali falan filan. Neler var mesela? Mutlu ve sağlıklı bir ilişki içinde olduğunuzda bu genel davranışınız aracılığıyla ortaya çıkar. Çünkü iyi bir partner aşırı strese veya olumsuzluğa neden olmak yerine genel refahınızı ve mutluluğunuzu artırır diyor. Bak burada bu cümle güzel bir cümle yani. Mesela bir partnere bakıyorsun, seni sürekli strese sokuyor olabilir. Hani olumsuz düşüncelere sokuyor olabilir. Ne yaparsın sen mesela ilişkiyi kurtarmak adına veya işte ne bileyim aman o mutlu olsun işte onu mutlu edeyim adına kendi mutluluğunu böyle ötelersin, arka plana atarsın. İşte orada mutsuzluğun başlar zaten. Lan iyi konuştum ha. Bu bölümü iyi atlattık. Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda doğru iletişim kurmak çok önemlidir. Özellikle partnerinizin size iyi gelmesi ve destek olması gerekir. Bakalım bu işaretler nelermiş. Bir diyor karşılıklı saygı. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı saygı üzerine kurulur. Karşınızdaki kişi size nezaketle, anlayışla davranıyorsa ve düşüncelerinize ve duygularınıza değer veriyorsa bu olumlu bir işarettir demiş. Hani elbette böyle bir ilişki belli bir aşamadan sonra daha böyle bir samimi kısma geçer ama bak hep onu söylüyoruz mesela böyle haberlerde nedir? Enseye tokat modu olmaması lazım. Gülme var çünkü. Hani böyle bir tamam biraz daha böyle bir iletişimde rahatlayabilirsin kabul ki o öyle olması gerekiyor. Ama kalkıp da hani ilişkiyi o samimiyeti laçkala çevirdiğin andan itibaren esasında bu sana zarar vermeye başlar. Bak ikincisi etkili iletişim demiş. Açık ve dürüst iletişim çok önemlidir. Her ikiniz de düşüncelerinizi, duygularınızı ve endişelerinizi yargılanma korkusu olmadan rahatça tartışabiliyorsanız bu iyi iletişim becerilerine sahip olduğunuzu gösterir diyor. Bu da hani ikinci işaret. Üçüncü işarete baktığımız zaman paylaşılan değerler ve hedefler demiş. Her konuda aynı fikirde olmanıza gerek olmasa da elbette gayet doğal bu. Hatta zaman zaman aynı fikirde olmamak da gerekir. Yani böyle bir aksiyon olsun, böyle bir heyecan olsun, böyle bir kapışma. Yani düşün mesela her şeyiniz, bütün zevkleriniz aynı tuttuğunuz futbol takımı bile. Hayır, arada böyle farklılık olacak, bir rekabet olsun, böyle bir... Azıcık bir heyecan olsun. Her konuda aynı fikirde olmanıza gerek olmasa da diyor benzer değerlere bak işte fikir geçiyor şimdi başka yere geliyor. Benzer değerlere ve uzun vadeli hedeflere sahip olmak ilişkiyi daha sorunsuz hale getirebilir. Aile, kariyer ve yaşam tarzı gibi önemli konularda uyum sağlamak güçlü bir temel oluşturmanıza yardımcı olabilir demiş. Diğer işaret destekleyici diyor. İyi bir ortak arzularınızı, hayallerinizi ve zorluklarınızı destekler. Kişisel gelişiminizi teşvik ederler ve... İhtiyaç duyduğunuz anlarda yanınızda olurlar demiş. Bir diğeri mesela çatışma çözümü diyor ilişkide. Hani birinin size iyi geldiğini gösteren 7 işarete bakıyoruz. Beşincisi çatışma çözümü. Anlaşmazlıklar her ilişkide doğaldır. Evet olur.
Ancak çatışmaların nasıl ele alındığı önemlidir diyor. Sağlıklı bir ortak sorunları sakin ve saygılı bir şekilde çözmeye isteklidir diyor. Hani böyle ben haklıyım, höt höt höt höt. Ben ne dersem o, ben bilirim. Sen kimsin gibi ha? Altıncı işarete baktığımız zaman paylaşılan çaba demiş. Dengeli bir ilişki her iki ortağın da bu ilişkiyi yürütmek için çaba göstermesini gerektirir. Tek taraflı değil diyor. Yani evet, ortada bir ilişki varsa arkadaş iki taraf da emek verecek buna. Böyle hep bir taraf emek veriyorsa olmaz, yürümez. Çünkü o sürekli bir taraf emek veriyor ya, bir süre sonra bunun farkına varacak, zaten yorulacak. Lan diyecek, ne yapıyorum ben? Hayat sana kısaysa bana da kısa diyecek. Ve son olarak son işaret, yedinci işaret, birlikte büyümek demiş. Birey olarak zamanla büyüyecek ve değişeceksiniz. Yok biz zaten büyüdük falan diyor, öyle değil o. Olumlu bir ortak sizinle birlikte gelişmeye ve yaşamdaki değişikliklere uyum sağlamaya isteklidir. Sağlıklı bir ilişki her iki ortağın da bireyselliğini korumasına ve kişisel alana sahip olmasına olanak tanır diyor. Bunlar sevgili dinleyenler, hani bakın şöyle bir ilişkilerinize. Bu şekilde hissediyor musunuz? Hani karşılıklı saygı var mı? Etkili iletişim halinde misiniz? Paylaşılan değerleriniz ve hedefleriniz benzer mi? Destekleyici mi sizi? Ondan sonra çatışmalara karşı çözüm odaklı mısınız? Hem siz hem partneriniz. Emek veriyor musunuz ikiniz de ilişkinize? Ve hani birlikte gelişiyor musunuz? Eğer bunlar evet tamam diyorsanız... Evet, bu 7 işaret var demektir sizin ilişkinizde. Yani bu ilişki ya da bir bu partneriniz, öyle söyleyelim, size iyi geliyor demektir. Bunlar yoksa, tabii hepsinin bir kere olması mı gerekiyor onu tam bilemedim. Öyle bir şey yazmamış. Artık ona siz karar vereceksiniz. Eğer bunlar yoksa oturup bir kere daha düşünmenizde fayda var.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz mübarek olsun. Erenler Süpermarket.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Burak Kut Tahtalara Vur radyonuzdaydı. Tahtalara vur. Sevgili dinleyenler, hazırsanız sizi zengin yapacağız. Ben hep söylüyorum, dinleyicilerimin zengin olmasını isterim. Bu benim işime gelir, işimi kolaylaştırır. Yani isterim ki şu an radyosu başında olan herkes hani paraya para demesin. Bak, benden zengin olsun. Daha iyi olur bu, daha mantıklı bence. Yani aranızda en fakir ben olayım, bundan hiç gocunmam, hoşuma gider. Ne olur mesela, sıkıştık. Şuradan deriz ki ya arkadaşlar, bu ayı çıkartamıyoruz. 3-5 bir şey, şöyle bir iban mesela. O yüzden sizi zengin etmem gerekiyor. Zengin insanların 5 muhteşem sırrı denmiş. Bunu yapanın başarısız olma imkanı yok diyor. Bak, o kadar garantili. Yayından sonra hepiniz zengin olacaksınız. Alın kalem kağıdı elinize. Her zengin insanın ilk ve en önemli sırrı kendine yatırıma öncelik vermesidir diyor. Yani kendinizi yatıracaksınız. Kendinize yatırım yapacaksınız. Öncelik bu. Başarılarının kendilerini sürekli olarak becerilerini geliştirmek ve bilgilerini genişletmek için fırsatlar aramaya iten adanmışlıklarına ve lan cümle bile çok zor. Bak, cümle bile çok zor. Biz diyoruz ki bir de dinleyiciler zengin olacak. Başarılarının kendilerini sürekli olarak becerilerini geliştirmek ve bilgilerini genişletmek için fırsatlar aramaya iten adanmışlıklarına ve yeteneklerine bağlı olduğunu farkındadırlar. İşte biz buna farkında değiliz. Bizdeki sıkıntı bu efendim. Neler var mesela? Bakalım şöyle başlıklara. Kazançlarını paylaşma demiş. İşte bak, zengin olacaksınız, kazancınızı benimle paylaşacaksınız. Yani o kadar da bir vefa gösterirsiniz yani. Birçok varlıklı kişi hayırseverlikle uğraşır. Topluma katkıda bulunmanın ve başkalarına yardım etmenin önemini anlarlar. Zengin ve başarılı insanlar mali durumları konusunda cömerttirler diyor. Bizim çevremizdekiler genelde cimri. Biz öylelerine denk geldik. Cömert olmanız gerekiyor. Yani şimdiden elinizde avuçlarınızda ne varsa dağıtmaya başlayın sevgili dinleyenler. Zenginin ilk yolu bu. Birikim ve yatırım bir diğer maddemiz. Zengin insanlar genellikle paralarını akıllıca yatırırlar ve ihtiyaç duyduklarında profesyonel tavsiye alırlar. Servetlerini büyütmenin bilinçli yatırım kararları almayı gerektirdiğini anlıyorlar. Paralarının tasarruf hesaplarında kalmasına izin vermiyorlar. Bunun yerine yatırımlar yoluyla akıllıca kullanırlar diyor. Tabii şimdi burada çok enteresan bir şey de var. Yani yatırım konusunda bir zenginin yapacağı yatırımla senin yatırımın aynı mı olacak? Atıyorum bir hisse senedi diyelim. Hani yükselecek, az çok onları bilirsin falan takip ediyorsan. Zengin kişi yatıracak oraya 1 milyon lira. Sen yatıracaksın 1000 lira. Ya da o 1 milyonu yatıracak, orada unutacak o parayı. Sen 1000 lira yatıracaksın, yarın nasıl çekerim diye düşüneceksin. Burada böyle farklılıklar da var tabii ki. Yani yatırım eyvallah da. Bak, uzun vadeli planlar diyor. Zengin insanlar genellikle uzun vadeli düşünür ve planlar. İddialı hedefler koyarlar ve yıllar sürse bile bu hedeflere ulaşmak için tutarlı bir şekilde çalışırlar. Anlık kazanımların ötesine bakmanın önemini anlarlar ve gözlerini uzun süreli hedeflere dikerler. Şimdi normal vatandaş bunu yapamaz. Normal vatandaşın uzun vadeli planı ay sonunu getirme üzerine kurulu. Hani nasıl yapacak da ay sonunu getirecek? Çünkü önümüzdeki ay başlangıcıyla beraber yeniden bir otomatik olarak harcama planı devreye girecek. Faturalardır, ne bileyim, kredisi varsa kredisidir, kiradaysa kirasıdır. Oho! Şimdi zengin insan bunu düşünmediği için uzun vadeli plan yapıyor. Ona göre yatırımını yapıyor. Sen yapamıyorsun ki, senin uzun vadeli, en uzun vadeli yatırımın 30 gün. 31. günde iptalsin. Son olarak birden fazla gelir akışı diyor mesela. Asla tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın demiş. Gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi daha istikrarlı bir finansal temel sağlayabilir. Zengin insanlar birden çok gelir akışı oluşturmak için genellikle farklı varlıklara ve işletmelere yatırım yapar. Bu yaklaşım bir gelir kaynağı azalsa bile finansal istikrar için diğerlerine güvenebilmelerini sağlar diyor. Normal insan ne yapacak? Zaten bir işte çalışıyor, ucu ucuna geçiniyor.
O zaman hani farklı gelir, yani gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için ne yapacak? Mesaiden sonra ikinci bir iş. Çünkü hani zenginin böyle bir şey yapmasına gerek yok. O bir yere yatırım yapıyor. Atıyorum, otomotiv sektöründe bir yere yatırım yapıyor. Oradan çıkıyor. Finans sektöründe bir yere yatırım yapıyor. Sen ne yapacaksın? Sen maaş geliyor, maaşı ek olsun diye ek iş yapacaksın falan filan yani. O yüzden burada bile esasında yöntemler aynı bak. Yöntemler çok farklı değil yani. Benzer yöntemleri biliyoruz. Yani herkes bu benzer yöntemleri hayatında bir şekilde uygulamaya çalışıyor ama işte bu genel durum veya genel zaman değerlendirmesi hususunda arada farklılıklar başlıyor. Adam fakir bunu yapamıyor ki. 3 yıl sonraya sen yatırım yaptığını düşünsene. 4 veya bunu yatırayım on, veya şuraya şu yatırımı yapayım 10 yıl sonrayı bekleyeyim. Nereye bekliyorsun 10 yıl sonrayı? Bir de böyle gerçekler var yani.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve...
5: Saat 11.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
6: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
6: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
7: Bu mübarek günlerin vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Hasan Hüseyin Koç, Özgem Grup Yönetim Kurulu Başkanı.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatının 2026 yılının ilk 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için gerilediğini, reel sektör ve hane halkı için arttığını açıkladı. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevlere ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor. Rusya'da bir e-ticaret platformuna ait 3 farklı bölgedeki deponun faaliyetlerinin insansız hava aracı saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
9: Spor.
8: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
10: Haber.

Yıllar önce Serdar Ortaç'tan dinlediğimiz şarkıydı. Göksel. Karabiberim radyonuzda. Efendim, insanların zaman zaman bazı konularda hırs yapmaları güzel bir şeydir. Kazanmak adına uğraşmaları, emek vermeleri, çaba harcamaları güzeldir. Denemeler yaparsın, yanılırsın, tekrar denersin. Tekrar denersin. Nedir mesela bu? Bir üniversite sınavı olabilir. Hani girdin, kazanamadın, pes etmezsin. Tekrar girersin. Olmadı, tekrar girersin, hırs yaparsın, hazırlanırsın falan filan. Fakat abi, bir ehliyet için 30 deneme nedir Allah aşkına ya? Ehliyet abi bu. 30. denemesinde ehliyetini aldı. Bence bakanlık bu ehliyeti vermemeliydi. Yani 30 denemede ancak ehliyet alınabiliyorsa... Gerçi abimiz bak, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 73 yaşındaki Sabahattin Bozbulut... İlerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurup sınavları geçerek ehliyet sahibi oldu. Sınavlar derken? Ehliyet sınavları 30'a çıktı da bizim mi haberimiz yok? Gösterdiği azimle gençlere taş çıkartan Bozbulut ehliyetini 30. denemesinde almayı başardı. Vallahi şimdi tebrik edip etmeme konusunda biraz kaygılıyım açıkçası. Hani tebrik ederek amcamıza hata mı yaparız? Hani kötülük mü yapmış oluruz? Hani ona böyle gaz vererek abi artık trafiktesin. Hani çık trafiğe, asfaltlar seni konuşsun falan gibi. 2018 yılında ilk arabasını alan 73 yaşındaki Sabahattin Bozbulut. Daha önce Kırsal Yeniceköy mahallesinde ehliyetsiz olarak traktör kullanarak tarlasına gidip geliyordu. Aracını ilk aldığı dönemde ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza alan adam bir sürücü kursuna başvurmaya karar verdi. Bak, 2018 yılında ehliyet almak için İnegöl'deki bir sürücü kursuna başvuran Bozbulut burada 4 kurs dosyasından 16 kez sınava girip başarısız oldu. İşte cesaret, işte feraset, işte adam gibi adamlık. Başka bir sürücü kursuna başvuran Sabahattin Bozbulut burada da 3 dosyadan 12 kez girdiği yazılı sınavda başarısız oldu. Vazgeçmeyen Sabahattin amca, ki keşke vazgeçeydin aslında, 8. dosyasının 2. hakkında sınavı geçerek ehliyet almaya hak kazandı. Ehliyetini alan Bozbulut sürücü kursuna giderek ehliyetini almasında kendisine yardımcı olan kurs öğretmenlerine ve kurs sahibi Tahir Bulut'a teşekkür etti demiş. Yani niye teşekkür abi, 30 defa yani. Bozbulut ehliyetine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek gençlere şu tavsiyelerde bulundu. Ben elimden geleni yaptım. Hocalarımın dediklerini uyguladım, ehliyetimi aldım. Gençlere tavsiyem asla başarmaktan vazgeçmemeliler. 2018'den bu yana ilk sürücü kursun 4 tane, ikinci sürücü kursunda ise 3 tane dosyayı yakarak sürücü kurslarında başarısız oldum. Tebrik ediyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi böyle dediğim zaman belki kızılabilir ama ben bu duruma açıkçası karşıyım. Yani 73 yaşında, evet hani sınav dersin, şu an 73 yaşında sürücü yok mu? Var, elbette var. Ama hani belli bir yaştan sonra bu oturulup ciddi ciddi düşünülmesi gereken bir konu ülkede. Hatta dünyada, yani bilmiyorum. Dünyadaki durum nedir onu bilmiyorum, gerçi o ayrı da. Hani belli bir yaştan sonra hani bu ehliyet iptal olmalı mı, olmamalı mı, veya biz nedir sıradan sürücüler, yani bir servis aracı falan kullanmıyorsan, otobüs kullanmıyorsan, biz ehliyeti alıyoruz, basıyoruz, gidiyoruz bir daha ondan sonra. Ben hep şu konuda ısrarla iddialıyım. Bütün sürücüler belirli aralıklarla, bu belki 3 yıl olur, 5 yıl olur bilmiyorum, belirli aralıklarla sınava tabi tutulmalı. Ve bu şeylerde mesela sürücüler, işte otobüs sürücüleri, taksi sürücüleri falan psikotekniğe girer. Biz niye girmiyoruz abi? Yani onlar giriyor, tamam, yolcu taşıyor veya yük taşıyor, ticari falan filan, neyse artık. Biz niye girmiyoruz? Yollarda bir dünya psikopat var arkadaş. İlla ki bu tip teknikleri, psikoteknik falan filan, işte testleri, sadece bu işi ticari olarak yapanlara mı zorunlu olması gerekiyor? Bence hayır. Tüm sürücülerin
bu psikoteknik vesaire falan ne varsa hepsine girmesi gerekiyor. Ve periyodik aralıklarla girmesi gerekiyor. Yollar hakikaten psikopat dolu ya. Yani neyin ne olacağını anlamıyorsun. Yani ben mesela nedir, taksilere zaman zaman kızarız işte, almıyor durmuyor falan filan, onlar başka bir şey, mesleki etiktir onlar. Veya işte bazen nedir, kamyonlara kızarız işte, hızlı gidiyor falan filan diye. Ama oranlamaya kalkacak olsak şehir içi ya da normal sürücülerin araçlarla yaptıklarını, bu ticari olarak bu işi yapanların o kadar yapmadığını görürüz. Makaslar, bilmem neler, ıvırlar, zıvırlar, kavgaya sürekli meyillilik. Ki kavga artık iş işten, çığırından çıktı yani, neredeyse bagajı açsa bir ne bileyim bir time yetecek kadar silah taşıyan. Biliyoruz ediyoruz hani, işin espri kısmındayız ama maalesef böyle gerçekler de var. Hal böyle olunca hani bu konu çok daha fazla artık dikkate, ciddiye alınması gerekiyor. Hani yaş durumu, evet o kontrol edilmeli. Hangi yaşa kadar insanlar araç kullanabilir? Çünkü nedir? Dikkat dağınıklığı, yaşlılıkla beraber reflekslerde azalma, düşme mutlaka oluyor. O yüzden bunlara karşı da oturup tekrardan düşünülmeli. Tekrardan artık mevzuat mı çıkartılacak, kararlar mı çıkartılacak, kanunlar mı çıkartılacak bilmiyorum ama bunlar tekrar elden geçmeli.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama o yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi
6: hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
6: Çok güzel
5: oluyor.
6: Evet, onu ben
5: çünkü
6: de.
5: Çünkü sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. geldi. Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
6: bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.

Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç. Çok güzel bir şarkı. Ayşin Ayz radyonuzdaydı. Namı Tınay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Serdar Ortaç radyonuzda. Cımbız.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Lekno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ooo, toplanın. Toplanın, alın kalemi kağıdı. Sırılsıklam aşık olmasını sağlayın diyor. Bak, taktikler vereceğiz. Bu ipuçları sizi vazgeçilmez yapacak demiş. Bak, o kadar da iddialı. İşin uzmanlarından, yani bilmiyorum hani uzmanı kimdir ama. Bir ilişkide bir miktar güvenceye ihtiyacınız var demiş. Doğal olarak birine bağlı olduğunuzu ve ilgi duyduğunuzu hissediyorsanız karşılıklı bir ilişki beklersiniz. Ancak bazen bağlantının beklediğiniz kadar derin olmayabileceğini hissedebilirsiniz diyor. Bu gibi durumlarda arzu ettiğiniz ilişkiyi kurma noktasına gelebilir ve partnerinizin size aşık olmasını sağlayabilirsiniz demiş. Yani diyor ki, bir ilişkiye başladın, tamam, sen çok seviyorsun, çok aşıksın ama karşı taraf mesela senin kadar ilgili değil. Ne yapacaksın? Ya hani şey, ya tamam hani sevmedi falan deyip döneceksin, ya da dur bakalım bir uğraşalım deyip yarasa bacağı. Yok, yarasa kuyruğu mu, kurbağa bacak, yarasa kanadı falan. Onları toplayın, yavaş yavaş bir büyü yapacağız. Hoşlandığınız ya da beraber olduğunuz partnerinizin size sırılsıklam aşık olmasını istiyorsanız bu ipuçlarını takip edebilirsiniz demiş. Bak, bu ipuçlarını takip et, iki saat sonra sana sırılsıklam aşık. Neler var mesela? Bağımsız ve kendinizden emin olun demiş. Yani özgüven gösterin, yani pısırık durma yani diyor. Bak, pısırık insanı kimse sevmez. Bir böyle bir kendini göster yani. Güven insanı cezbeder diyor. Bağımsız ve kendine güvenen bir kadının aurasını yansıtırsanız... Bir dakika, bu kadınlara mı tavsiye bunlar? Ha, tamam. O da olur. Bağımsız ve kendine güvenen bir kadının aurasını yansıtırsanız partneriniz tarafından daha çok övülme ve takdir edilme olasılığınız yüksektir diyor. Muhtemelen bu haber herhalde yani Türkiye ile ilgili değil diye düşünüyorum. Yani başka bir yerden, ne bileyim, Amerika'dan falan bile alınmış, Türkçeleştirilmiştir diye düşünüyorum şu an. Bir ilişkide erkek başkalarına bağımlı olan birini tercih etmez. Bu yüzden onu çılgına çevirmeden önce kendiniz üzerinde çalışın ve göz ardı edilmeyecek bir karakter yaratın demiş. Ama bu sefer kendin olmaktan çıkıyorsun, onu ne yapacağız abi? Gizemli olun diyor. Oo. Herhangi bir ilişkideki bir miktar gizem kıvılcımın canlı kalmasına yardımcı olur. Gizemli olmak partnerlerinizden, neylerinizden? Partnerler. Abi, bir taneden bahsetmiyor muyduk biz? Tamam, öyle yazmış. Gizemli olmak partnerlerinizden bir şeyler saklamak anlamına gelmez demiş. Bunun yerine onların eğlenceli şeyler hakkında tahmin yürütmelerini sağlayabileceğiniz anlamına gelir diyor. Yani hayatınla ilgili hani bir şeyler böyle gizliyormuş gibi değil de. Hani veya hani tamam, birisiyle berabersin ama başkası olabilir mi acaba falan filan. Bu böyle bir düşünceyi yansıtmak değil de. Ne bileyim, hani kendinle ilgili bilinmeyen bir şey mesela, onun işte gizemini yaratman gerekiyor. Bak, eğer bir randevuya gidiyorsanız ne giydiğinizi görmek için onu bekletebilirsiniz. Bazen onsuz meşgul olmayı bile deneyebilirsiniz diyor. Bir sürü arkadaşlarınızla dışarı çıkın. Bu onların sizi beklemesine neden olacaktır. Bu aynı zamanda onları görmezden gelebileceğiniz anlamına da gelmez diyor. Bence gelebilir. Mesela randevulaştın, atıyorum saat 2, öğleden sonra 2'de randevulaştın. Saat işte 2, mesela sevgilin bekliyor seni bir yer, nerede buluşacaksınız. 10 dakika, 15 dakika geçiyor, yoksun, arıyor. Ya canım, şu an arkadaşlarlayım, ben geleceğim az sonra, sen otur. 40 dakika geçiyor, hala yoksun. Neden? Güya gizem yaratıyorsun. Vallahi ondan sonra oraya gittiğin zaman o masayı boş bulursun. Hani gizem yaratayım derken de. Sizin için bir şey yapmasına izin verin demiş mesela. Bir ilişkide bir erkek kendisinin erkek olduğunu hissetmelidir. Hep söylüyoruz buna. Bunu biz defalarca söyledik yani. Bunun sizin için anlamı, arada bir size yardım etmesine izin verin. Sizin için bir görev yapmasına izin verin diyor. Sıhhi tesisat tamiri. Bu konularda iyiyizdir. Kendimizi geliştiririz. Elektrik tamiri. Bırak, çarpılıyorsak çarpılırız. Sana ne yani bunlar?
Bak bu cümle enteresan. Bir ilişkide bir erkek kendisinin erkek olduğunu hissetmelidir. İşte bu yüzden hep söylüyoruz sevgili kadınlar. Şu erkeklerinize kociş demeyin. Yapmayın. Bu ilişkinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri. Bir ara çok popülerdi. Kociş de kociş, kociş de kociş. Kociş diyorsun diyorsun. Sen mesela dedi belki arkadaşların arasındayken hani kendini iyi hissediyorsun. Öyle

Bir daha. Ama sen adamı böyle kociş, mociş, böyle ezmek falan filan gittiğin zaman o zaten bir süre sonra dediğin, az önce de söyledik, sübe olacak, çıkacak adam ya. Gerek yok. Bak bu sayede, hani dedik ya bırakın size yardım etsin. Bu sayede size bir konuda yardım ettiği hissine kapılacak ve sizin hakkınızdaki düşüncelerini etkileyecektir diyor. Kendiniz için bir şeyler başarma duygusu bir erkek için önemlidir. Hani senin için bir şeyler başardı, sevgilim için yaptım. Hani belki bir tornavida, belki vida sıktı ama olsun, senin için sıktı o vidayı. Bırak adamı yapsın ya. En fazla gittikten sonra bir sığ tesisatçı çağırıp tamir ettirirsin hani yapamazsa. Ve son olarak en iyi arkadaşı olun demiş. Bakın, sizi onun en iyi arkadaşı sayacak kadar yakın biriyle bir bağ paylaştığınızda onun size zaten deli olmama ihtimali mümkün değildir diyor. Onun en iyi arkadaşı, sırdaşı, bir şey olduğunda gitmeyi seçtiği kişi olun. Neyse, başına bir şey geldi mesela, bir şey oldu. İlk aklına siz gelmelisiniz. Hani beni o anlar, beni o dinler, ne bileyim, bana o bir çare bulur gibi. Bak, zekaya bak. Bu partnerinizle aranızda kırılması zor, güçlü bir bağ oluşmasına neden olacaktır. Hani sadece böyle bir sevgili olarak değil. Yani böyle sürekli böyle bir, evet, sevgili olarak değil, en iyi arkadaşı da olun diyor. Mesela Can Bonomo'ydu galiba, soruyorlar eşiyle ilgili işte. Nedir, ne değildir falan filan diye. Sevgilim en iyi arkadaşımdır diyor mesela aynı zamanda. Ha bu şey değil bak, burada da şu yanlış anlaşılmasın. Gidip en iyi arkadaşınızla sevgili olmaya kalkmayın. Bak, o başka bir şey. O çok zor, o çok enteresan bir şey yani. Sevgiliniz de, sevgilinizin en iyi arkadaşınız olmasını sağlamaya çalışmak güzel bir şey. Ama en iyi arkadaşınız, yani karşı cinsten en iyi arkadaşınızı sevgili olarak bir dizayn içine sokmaya çalışmak, o sıkıntı o. Adama sorarlar, sen bu gözle mi baktın, utanmıyor musun diye. Sorarlar, haklıdırlar da. Buymuş efendim, bakın büyülük bir şey yok. Neler yapıyorsunuz sevgili kadınlar, neler yapmanız gerekiyor? Bunun için sevgili kadınlar diyorum, çünkü ben kadınlar için söylemiş bunu. Bağımsız ve kendinizden emin oluyorsunuz. Gizemli oluyorsunuz. Onlara tabii bir ayar var. Sizin için bir şey yapmasına izin veriyorsunuz. Yani böyle kendini erkek gibi hissedecek. Hani ben yaptım. O moda girmesine izin veriyorsunuz. Ve en iyi arkadaşı oluyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman ne oluyor? Size sırılsıklam aşık olmuş oluyorsunuz. Hadi yine hayatınızın taktiğini verdik. Artık uygularsınız, uygulamazsınız, ona biz karışamayız.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
4: Bugünlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
5: Radyo Sinerji.
6: www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

0: Yalın radyonuzda zalim.
1: Oyun bozan sen de bu.
0: Bu bile yılların şarkısı oluyor valla. Zaman ne kadar hızlı geçiyor arkadaş. Hey gidi hey.
1: Gelip de bir tanem olmaya ne.
0: Efendim bir domuzdan bahsedeceğiz. Neden diyebilirsiniz. Efendim bir domuz kamp alanında 18 kutu ne diyelim ona alkollü içecek. Heh. Çalıp içti. Sarhoş olup inekle kavga etmeye çalıştı. Manyağa bak, psikopat. Arkadaş git ağzınla iç. Batı Avustralya'daki bir kamp alanında çok fazla içki içtikten sonra ineğe saldırmasıyla gündeme gelen yaban domuzu tekrar haberlere konu oldu. Alkolik olup çıkmıştı. Avustralya'nın Pilbara bölgesinde bir kamp alanına gizlice girmeyi başaran yaban domuzu ABC'nin haberine göre 3 adet altılı içki paketini çalıp kaçtı. Görgü tanıkları domuzun 18 kutu içkiyi de içtiğini ve uzaklaştığını fakat hemen sonra tekrar geri döndüğünü, tam kafa olmuş işte. O inek buraya gelecek. O inek bana yan baktı. Dil çıkarttı, o inek buraya gelecek. İçtiğini ve uzaklaştığını fakat hemen sonra tekrar geri döndüğünü ve bu sefer sarhoş ve saldırgan olduğunu belirtti. Sarhoş domuz bir inekle de kavga etmeye çalışırken görüldü deniyor. İneğe bulaşmış bak, gidip ineğe sarmış. Olay hakkında konuşan bir kamp sakini, gecenin bir yarısı karşımızda kamp yapan bu insanlar bir ses duydular ve fenerlerini çıkarıp domuzun üzerine tuttular. Domuz teneke kutuları eziyordu. Sonra gitti ve tüm çöp torbalarını yağmaladı. Nehrin hemen kıyısında kamp yapan başka insanlar da vardı ve ineğin domuzu araçlarının etrafında kovaladığını gördüler. Bak şu cümleyi tekrar geçiyorum. İneğin domuzu kovaladığını görmüşler. Tamam, gitmiş psikopat ineğe sarmış ama yememiş. İnek yani. İnek bunu kovalamaya başlamış araç etrafında. Araçların etrafında. Olaydan birkaç hafta sonra bir arabanın çarpması sonucu ölen domuz ol. Bölge sakininin alkollü araba kullanmayın uyarısında bulunmak için bir ikon olma yolunda ilerliyor. Domuzun anı...
2: Saat 12. Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta gazeteci Yakup Orakçı ve Gülhan Orakçı'nın kızı Semanur ile Nilüfer ve Hüsnü Uğur'un oğlu Samet Dünya evine girdi. Davetliler mutluluğa ortak oldu. Karadeniz'de Novorossiysk açıklarında Roro gemisine drone saldırısı düzenlendi. Türk Aşçıbaşı İlker Lazoğlu hayatını kaybetti. 8 denizci yaralandı. Cenazesi Samsun'da defnedildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
3: Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin 8 saati aşkın müdahalesiyle söndürüldü. Valilik yangına neden olan şahsın gözaltına alındığını açıkladı ve inceleme başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında soykırım suçundan yürütülen kovuşturma kapsamında kırmızı bülten yayımlanmasını talep etti. Türkiye, uluslararası hukuku kullanarak süreci kararlılıkla yürütüyor. Avrupa'da yüksek petrol fiyatları nedeniyle elektrikli araç satışları Temmuz ayında 16 pazarda %13 artış gösterdi ve toplam yeni otomobil satışlarının %25,7'sini oluşturdu. Uygun fiyat ve sübvansiyonlar talebi artırdı. ABD, İran ve ticaret ortaklarını hedef alan yeni yaptırımları pazartesi devreye alacak. İran'sa ekonomik savaşın sürmesi halinde Körfez'den petrol ihracatını tamamen durdurma tehdidinde bulunuyor. Bursa Bahar Mahallesi'nde bir otomobil giyim mağazasının vitrininden içeri girdi. Sürücü aracı bırakıp kaçtı. Kazayı görenler 112'yi ararken mağaza sahibi şaşkınlık yaşadı. Polis kaçanı yakalamak için çalışıyor.
2: Spor.
3: Sporks, canlı skorlar, son dakika spor haberleri ve transfer gelişmeleriyle futbol, basketbol dahil tüm spor dünyasını anlık takip ediyor, maç sonuçları ve puan durumlarını yayımlıyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Marco Asensio 18 maçta yenilgi yaşatmadı, 12 gol ve 12 asist yaptı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Başakşehir maçındaki hakem kararlarının futbolun ilerlemesine zarar verdiğini belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'ya dikkatli olmalarını istedi.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 9 kuruştan, gram altınsa 7163 lira 33 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece ölçülecek. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı, yeni bir düzenleme, yeni bir isim. Kübra radyonuzdaydı. Oyalama Beni ile Ayşe Pekkan'dan biliyoruz bu şarkıyı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve şimdi Özge Biroğlu radyonuzda. Küf.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Hanımlar beyler, Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız. Akılları zehir gibi çalışan beş burç demiş. Onların zekasına kimse yetişemiyor diyor. Yani muhtemelen kova vardır burada. Artık ben öyle diyorum, muhtemelen vardır diye. Çünkü bize de muhtemelen böyle gaz veriyorlar çünkü. Çünkü isim zaten, isimden kaybediyoruz hani kova diye. Ondan sonra geri kalan da yüklüyor. Abi tamam, isim kova ama siz de fena değilsiniz daha falan diyor. Astrolojide bazı burçlar yüksek IQ'larıyla dikkatleri üzerine çeker. Onlar zehir gibi akılları sayesinde ellerine attıkları her işte mutlaka başarılı olur. Ve çevreleri tarafından çok kıskanılır demiş. Bakın, akılları zehir gibi olan burçların listesi neler var? Siz bakalım bu burçlardan birine sahip misiniz? İlk sırada Başak Burcu. Başak Burçları pratik zekalarıyla dikkat çeker. Onlar her zaman titiz ve mantıklı bir şekilde hareket eder demiş. Hayatlarındaki her şeyi planlarlar. Her zaman kusursuzluğu ve mükemmelliği ararlar. Bir de şu masa düzenleri falan olmasa. Yani o simetri mevzu olmasa esasında. Hayat inanın onlara da daha güzel olacak bak. Bir diğer burç, aklı zehir gibi çalışanlardan efendim, Aslan Burcu ikinci sırada. Aslan Burcu olan kişiler her zaman akıllı ve mantıklı hareket eder. Hayatındaki her şeyi planlar ve sorunlara karşı çözüm önerileri üretir. Aslan Burçları zekası sayesinde her zaman başarılı olur demiş. Üçüncü sırada İkizler Burcu var efendim. İkizler Burcu olan kişiler pratik zekalarıyla dikkat çeker. Hepsi pratik zekayla dikkat çekiyor. İkizler Burcu astrolojideki en sosyal burçlar arasında yer alır. Yeni insanlar tanımayı çok sever. Konuşmaktan ve sohbet etmekten çok hoşlanır demiş. İkizler Burcu olan yeni fikirlerini herkesle hemen paylaşır. Onların muhteşem fikirleri herkesin aklını başından alır. Aşırı akıllı olan ikizler burçları hayatlarındaki her problemi kısa sürede çözer demiş. Evet, dördüncü sırada kova. Kova burçları astrolojideki en akıllı burçlar arasında yer alır. Bak, diğerleri akıllı burçlar ama kova en akıllılar arasında. Fark var yani, onu da şimdi belirtmeden geçemeyeceğim. En parlak fikirler genellikle kova burcu olanlardan çıkar. İlginç fikirleri sayesinde herkes onlara hayran olur demiş. Ben düşünüyorum, ilginç fikir var mı bende diye. Şöyle vallahi bir odaya baktım. Kova burçları tüm yaşamı boyunca aklıyla ve mantığıyla hareket eder. Ciddi kararlar alması gerektiğinde duygularını devre dışı bırakır demiş. Ve son burcumuz Oğlak Burcu. Oğlak Burcu olan kişiler her zaman mantıklı hareket etmeye çalışır demiş. Akıllarını kullanarak planlı ve programlı hareket ederler. Oğlak Burçlarının hayatlarında başarısızlıklara yer yoktur. Bu yüzden durmadan çalışır. Oğlak Burçları yeni ve etkili fikirleriyle herkesin dikkatini çeker. Akıllı ve mantıklı olmaları onları her zaman başarıya götürür demiş. Ama mesela ne diyordu burada? Durmadan çalışır diyor. Bak mesela kovada da şey var herhalde. Durmadan çalıştırır yani, bir fikir üretiyor. Ondan sonra çevredekine aklıyla hükmediyor. Hani yaparsın sen bunu aslanım deyip. Sonrası yan gel yat. Bunlarmış efendim. Eğer bu beş burçtan biriyseniz aklınız zehir gibi çalışıyor. Nelerdi? Başak, Aslan, İkizler, Kova ve Oğlak Burcu.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: gümüş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: çok bunu seviyor.
1: Dur be. Sevdin deme.
0: Bir dur, bir sakin. Belki hiç beklediğin gibi bir şey değil. İşte hiç kimsenin aklına gelmeyen detaylar diyor. Bakınız sevgili kadınlar. Erkekler ilişkilerde en çok bunu seviyor demiş. Neler var mesela? Bunu seviyor dedi ama tek olarak düşünmeyen çok. Bak az önceki haberde mesela vardı benzer bir madde karşımızda. Gerekli olma hissi. Erkekler ilişkilerinde her zaman gerekli hissetmeyi seviyor. Partnerlerinin herhangi bir konuda yardım ihtiyacı olduğunu bilmek ve hemen yanlarında olmak onların en çok arzuladığı şeylerin başında geliyor demiş. Ya. Şimdi hemen hemen tüm erkeklerin elinin altında yani bilsin bilmesin, anlasın anlamasın bir alet çantası vardır mutlaka. O zaten bir hobidir aynı zamanda. Nedir mesela, matkabına kadar hatta. Dursun kenarda. Arada kurcalarız onları. İşte böyle bir ihtiyaç anında da hemen biz gidip müdahale etmeliyiz. Erkekler ilişkide bir ihtiyaç olmadığına inandıklarında kadınları daha az çekici buluyor demiş. Bu nedenle de sık sık ayrılıyorlar ve kendilerinden uzaklaşıyorlar. Yani hani mesela nedir? Hiçbir şey, hiçbir sorun çıkmıyorsa bile sevgili kadınlar mesela işte evinizde ne bileyim herhangi bir şeyde hiçbir şey, hiçbir sorun çıkmıyorsa bile git çeşmeyi boz. Git ne bileyim lambayı gevşet de ki ya bu lamba çalışmıyor. Adam gelsin yapsın onu, bırak. Daha az önemseme demiş mesela. Erkekler bazen çevrelerindeki şeylere ve insanlara daha az önem vermek için yeri doldurulmaz bir ihtiyaç hissederler. Nasıl ya, bir dakika, erkekler bazen çevrelerindeki şeylere ve insanlara daha az önem vermek için yeri doldurulamaz bir ihtiyaç hissederler. Bazen sorumlulukların o kadar külfetli hale geldiği bir noktaya gelirler ki bir kez bile sorumlu hissetmek istemezler. Her zaman özgür ve serbest olmanın hayalini kurarlar. Ha, her zaman özgür ve serbest olmanın hayalini kuruyor ama bakıyor görüyor olmuyor. Yani böyle bir hayat yok. Ne yapıyor? Bari en azından bir kere diyor şöyle bir hiçbir şeyi önemsemeyeyim. Şöyle bir bırakayım kendimi, şöyle bir uzanayım diyor. Takdir görme isteği demiş. İşte burada yine şey kısmına geliyoruz. Erkeklerin LPG ile gazla çalışması kısmına geliyoruz. Erkekler özellikle de eşleri tarafından her zaman beğenilmeyi ister. Başarılarının takdir görmesini arzularlar. Gaza gelecek çünkü. Erkekler eşlerinin gerçekten kendilerine hayran olmasını isterler diyor. Bunu hissettiklerinde özgüvenleri yükselir. Kendilerini gerçekten eşleri için çok önemli hissederler. İlişki için gösterdikleri çabalar fark edilmediğinde çok fazla kırılabilirler diyor. Hani mesela hani adam bir şey yapıyor kendi çapında, ne bileyim hani kendi çapında yani. Sen onu küçümsediğin zaman adam kırılıyor, belli etmiyor ama bunu. Ama kırılıyor, duygusal olarak çöküyor. Sen bunu belli ettiğin zaman işte çok teşekkür ederim, çok iyisin falan filan, adam daha fazlasını yapmak için coşuyor bu sefer. Böyle mehter marşıyla bir gelişler oluyor. Son olarak onaylanmak demiş. İster inanın ister inanmayın, erkekler büyük ölçüde onaylanma ihtiyacı hissederler. Nasıl bir şey bu? Bunu belli etmekten çekinirler ancak onaylandıklarında yaptıkları her şeyin daha doğru olduğuna inanırlar. İçten içe her zaman partnerleri tarafından onaylanmak isteyen erkekler bu şekilde kendilerine daha çok güvenirler. Başarılı olmak için daha çok çalışırlar. Ha, onaylamak yine esasında bak işin temelinde gaz verme kısmına geliyoruz. Bakın farkında mısınız? Hiç şeyle alakalı bir şey yok. Nedir işte hani sen nasıl görünüyorsun, nasıl görünmen gerekiyor, işte nasıl görünürsen daha çok, hiç öyle bir şey yok. Bak gerekli olma hissi diyor. Mesela nedir işte sen şöyle cilve yap falan, onlar yok, orada değiliz. Gerekli olma hissi işte tamirat falan filan. Ondan sonra arada bir böyle hani şey hiçbir şeyi önemsememesine izin vermek belli bir sürede. Mesela takdir edeceksin, takdir görmek istiyor. Onaylanmak istiyor falan. Böyle ondan sonra bir daha bırak coşsun. Durum bu kadar basit yani.

0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz mübarek olsun. Erenler Süpermarket.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Murat Boz Yana Döneyle radyonuzdaydı ve gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve

0: Tokatlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Kesintisiz Türkçe müzik. Karşım.

0: bu mübarek günlerin vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Hasan Hüseyin Koç, Özgem Grup Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı açıklamasında bulundu. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılmasıysa ihlallerin en üst sırasında yer aldı. İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanı'nın İran'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığı, askeri fabrikalarının tamamına yakınının yok edildiği ve nükleer programının gömüldüğü yönündeki ifadelerine değindi. Garibabadi, ABD'nin bir zafer yanılsaması içinde olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler, güzel bir hafta başlangıcı, sıcak bir pazartesi diyelim. Bu pazartesi gününde de Ağustos'un son haftasında hayatın ritmini yakalamaya başlayalım bu güzel pazartesi günü boyunca, 2 saat boyunca. Ben Rayner, mikrofon başındayım yanı başınızdaki radyoda. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle bugünü de daha çekilebilir hale getireceğiz. Hayatın ritmi başlıyor, pazartesiniz keyifli olsun diye radyonuz açık olsun.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Gündemden uzak ama haberdar olmak istiyorsanız bugün neler bahsedeceğimizi şöyle bir bakalım isterseniz. Mesela romantik bir ilişki bittikten sonra, bir aşkı sonlandırdıktan sonra yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi az çok biliyoruz ama peki ya kankanızla ayrılırsanız arkadaşlık ilişkileri bittikten sonra neler hissettiğimizden bahsedeceğiz. 35 derece ve üzeri sıcaklığın zararlarından bahsedeceğiz. Yatak odasında yaptığımız hatalardan, dekorasyon hatalarından bahsedeceğiz. Çok fazla televizyon izlemenin zararlarından, buzdolabı kokusunu nasıl gidereceğimizden, 2027'nin tatil günlerinden bahsedeceğiz. Yine bugün dop dolu bir iki saat var önümüzde. Tabii çoktan başladı. Hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Siz de radyonuzun sesini açık tutun. Ben Rania buradayım. Keyifli haftalar, mutlu pazartesi hepinize.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet.

yaz bitmeden, Ağustos bitmeden yapacağını yapacak. Sıcaklıklar en yüksek seviyelerde, hatta yaz aylarının en yüksek seviyelerinde olacak demişti meteoroloji. Bu hafta da öyle devam edecek gibi gözüküyor. İşte bu yüzden 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda sıcaklığın, sıcak havanın sadece bedenimizi değil beynimizi de yorduğunu araştırıp bulmuş uzmanlar. Hatta diyorlar ki bu hafta karar verirken dikkatli olun, kararlarınızı bile olumsuz etkileyebilir sıcak hava. Sıcak havada bazı ani kararlar, bazı ciddi mevzularda karar vermemek gerekiyor. Doğru kararlar veremezsiniz bu sıcakta diyorlar. Bu yüzden bu hafta vereceğiniz kararları mümkünse erteleyin. Şu sıcaklar biraz daha durulsun, sonra kararlarımızı netleştirelim.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

2026'nın Ağustos'unu da bu hafta bitirdik mi tamamlayacağız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay sonra 2027 gelecek. Daha yaz bitmemişken bir sonraki yaz için plan yapan var mı aranızda? Eğer varsa 2027 yazında, daha doğrusu 2027 yılında diyeyim size, sadece iş yerinden 5 gün izin alarak 35 gün tatil yapabileceğinizi hesaplamışlar. Artık yıl gelmeden bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya başladık. Neyse bakalım, daha var vaktimiz ama gelecek yıl minimum izin kullanarak nasıl uzun tatil yapacağınızı araştırmaya başlayanlar 2027 resmi tatil takvimine bakarak sadece 5 gün izin alarak yıl boyunca toplamda 35 gün tatil yapabileceğinizi söylüyorlar. Tabii üst üste değil. Şimdi Ramazan Bayramı ile birlikte 9 güne çıkartabilirsiniz tatili. Kurban Bayramı'nda eğer 2 gün yıllık izin alırsanız onu da yine 9 güne yükseltebilirsiniz. Toplam 3,5 gün bayramlarda izin alarak 18 gün tatil yapabilme ihtimaliniz var, iş yeri izin verirse tabii. 1 Ocak yılbaşı Cuma'ya geliyor. Cuma, Cumartesi, Pazar zaten tatil olacak. 23 Nisan Cuma'ya denk geldiği için yine Cuma, Cumartesi, Pazar. 30 Ağustos Pazartesi'ye denk geldiği için Cumartesi, Pazar, Pazartesi yine 3 gün tatil yapacağız. Resmi tatillere birer gün birer gün böyle kendiniz tatil aldığınızda uzatabileceksiniz. Tatil planlarını şimdiden yapanlara hatırlatmış olayım. Biliyorsunuz bir araştırma gelecek tatil planları yaptığımızda daha mutlu olduğumuzu söylemişti. O halde bu yılki tatiller bittiyse bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya daha yaz bitmeden başlayabiliriz.

ikiye bölüp kesik tarafı yukarı gelecek şekilde küçük bir tabağa yerleştirirseniz eğer dolabın içinde ferah bir limon kokusu oluşabilir diyorlar. Ya da sirke. Yani sirke zaten kendince kötü kokuyor ama peki biz onu bir kenara bırakalım, çay poşetlerine geçelim. Kullanılmış çay poşetlerini de hafifçe kuruttuktan sonra açık bir kapta buzdolabına yerleştirdiğinizde çay yapraklarının gözenekli yapısı kokuları emecek ve buzdolabındaki o kötü koku ortadan kalkacak diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz de bildiğiniz, hatırladığınız pratik bilgileri bana ulaştırın, biz de birlikte paylaşalım.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı...

0: Helal paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Bugünlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
3: Radyo Sinerji.
4: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri ya da dijital dünyada dizi izlediğimizden beri çok fazla televizyon izlemiyoruz değil mi? Peki çok fazla televizyon izlersek ne olur? Eskiden izliyorduk. Oldu mu bir şeyler? Hadi bakalım. Bu yapılan araştırmayı kanıtlayabiliyor muyuz acaba? Yapılan yeni bir araştırma uzun süre televizyon izleyenlerin yıllar sonra dil ve düşünme gibi işlevlerde beynin o bölgesinin daha küçüldüğünü ortaya çıkartmışlar. Yani şöyle söyleyeyim, eğer çok televizyon izlerseniz herhangi bir şeyi öğrenmek istediğinizde ya da karar verme istediğinizde, düşündüğünüzde beynin o bölgesini çalıştıramıyorsunuz. Çok eski zamanlarda çok televizyon izleyenler şimdi karar verme yeteneği acaba köreldi mi? Zannetmiyorum. Siz yine çok televizyon izlemeyin ama yapılan yeni araştırma düşünme gücümüzü kaybettiğimizi söylüyor çok televizyon izleyince. Bence fazla Reels kaydırınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence çok fazla sosyal medyada boş boş dolanınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence yapay zekaya sorunca kaybediyoruz. Yani televizyon biraz masum kalıyor bunların yanında.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta gazeteci Yakup Orakçı ve Gülhan Orakçı'nın kızı Semanur ile Nilüfer ve Hüsnü Uğur'un oğlu Samet Dünya evine girdi. Davetliler mutluluğa ortak oldu. Karadeniz'de Novorossiysk açıklarında Roro gemisine drone saldırısı düzenlendi. Türk Aşçıbaşı İlker Lazoğlu hayatını kaybetti. 8 denizci yaralandı. Cenazesi Samsun'da defnedildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin saldırısında hayatını kaybeden Ayla Kara'nın ailesi, tutuklu baba Uğur Mersinli'ye 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme babanın tüm mal varlığına haciz koydu. ABD'de 8 yaşındaki Lillian Smart, gölde yüzdükten sonra nadir ve ölümcül Naegleria fowleri enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri enfeksiyonun sıcak tatlı sulardan bulaştığını açıkladı. Avrupa'da yüksek petrol fiyatları elektrikli araç satışlarını artırdı. Temmuz'da 16 pazarda kayıtlar %13 yükseldi. Satışların %25,7'si elektrikli araçlardan oluştu. Renault da elektrikli modellerini genişletti ve tüketici talebi arttı. İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hakkındaki rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ev hapsi kaldırıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevine iade edildi. Aynı soruşturmada bir başkan tutuklandı. ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları öncesinde petrol fiyatları düştü. Yatırımcılar kar realizasyonu yaparken yaptırımlar bankacılık ve enerji sektörlerini hedef alacak. İran, Hürmüz Boğazı geçiş kurallarını ihlal edenlere karşı uyardı. Spor. Trabzonspor Fabinho ile anlaşarak oyuncuyu saat 11.30'da havalimanında karşıladı. Fabinho sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak, transfer duyuruldu. Eintracht Frankfurt teknik direktörü Adi Hütter, genç futbolcu Can Uzun'un henüz olgunlaşmadığını belirterek onu geliştirmeyi ve takımda tutmayı planlıyor. Beşiktaş Juventus ile 13 milyon euroluk bonservis pazarlığı yaparak Fabio Miretti transferinde ısrarcı. Vincenzo Italiano ve Dusan Vlahovic etkisiyle anlaşma yakın. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 9 kuruştan, gram altınsa 7159 lira 4 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece ölçülecek. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Yeni bir gün başladı. Peki dün gece uyuyabildiniz mi? Genelde hafta sonu olduğu için bazen pazartesi uyanmakta zorlanabiliyoruz. Pazartesi güne başlarken zorlananlar. Belki de hafta sonundan kaynaklanmıyordur. Belki de yatak odasında yaptığınız dekorasyon hataları yüzünden uyuyamıyorsunuzdur. Olur ya, bazen ufak tefek gibi gözükse de bu dekorasyon hataları yatak odasında huzurlu bir sığınak olmaktan çıkartıyor odayı diyorlar uzmanlar. Dekorasyon konusunda bize tavsiye veren araştırmalar, yatağın yerinin doğru olması gerektiğini söylüyorlar. En önemlisi, yatağı doğru yere konumlandıracaksınız. Kısa perdeler kullanmayacaksınız. Her ne kadar kısa perdeler daha kolay gibi gözükse de kullanımı, uzun perdelerin bir bütün halinde odayla bir arada olduğunu, kısa perdelerin odayı daha küçük gösterebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden uzun perdeler kullanın tavandan yere kadar. Işık kaynakları önemli. Sadece camdan gelen ışık kaynağını değil, farklı bölümlerde de ışık kaynakları yaratmayı ihmal etmeyin. Bir de odayı çerçevelerle doldurmayın diyorlar. Mobilyalarla doldurmayın. Fazla eşya, fazla aksesuar odayı boğucu hale getirebilir. Daha sade, daha işlevsel olsun yatak odanız. Özellikle böyle duvarlara yapılan vurgulu duvar kağıtlarının mekanın akışını bozduğunu, daha küçük ve daha parçalı gösterdiğini söylüyorlar. Ne yapıyoruz? Tek bir renk kullanıyoruz mümkünse. Aydınlatmayı doğru seçiyoruz ve doğru alandan gelmesini sağlıyoruz ışığın. Yatağı doğru yere konumlandırıyoruz ve odayı tabii ki havalandırıyoruz. Tabii ki çok da fazla eşya kullanmıyoruz. Yatak odası deyince aklımıza sadelik gelsin ki rahat uyuyup sabah kolay uyanabilelim.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

hayattan çok mu fazla şey beklemeye başladık? Beklenti yükseldikçe mutluluk seviyesi düşüyor çünkü. Eğer hayattan fazla bir beklentiniz varsa mutluluk seviyenizin gitgide düşeceğini söylüyorlar. Bu yüzden beklentiyi düşürmek, bu yüzden anın tadını çıkartmak en önemlisi. O halde bu pazartesiden itibaren gelişi güzel yaşayalım biraz daha hayatı. Mesela pazartesinin tadını çıkartalım. Karşımızdaki insanlardan, hatta hayattan çok da fazla bir şey beklemeyelim. Bazen beklentiyi yüksek tutmanın da yaşadığımız anın kıymetini kaybetmemize sebep olduğunu söylüyorlar. Pazartesi güzellikler getirsin, evet, ama getirdiği güzellikleri sonra fark etmeyelim, içindeyken yaşayalım. Güzel bir pazartesi, yeni bir hafta, başta da tadını çıkartmak için siz de geç kalmayın.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartımızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

2004 yılının şarkısı olduğuna inanır mısınız bu şarkının? Gülşen 2004'te çıkartmış bu şarkıyı. 22 sene geçmiş üzerinden. Daha dün gibi keyifli, daha dün gibi severek dinliyoruz hala. 2004 yılının hitiydi. Bu arada 2026 yılının Gülşen hitinden de bahsedelim. 2026'da da çalışmalarına devam ediyor. Söz ve müziğinde Gülşen imzası taşıyan, düzenlemesi, prodüktörlüğü, dahi müzisyen Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yepyeni bir şarkıyla çıktı 2026 yazında. Gülşen yine karşımıza. İtaat Yok 2026 yazında. Sıkça dinlenenler arasında hatırlatmış olalım. Türk popunun star ismi Edis, modern tarzın başarılı temsilcisi Rain Man, Ozan Çolakoğlu da vokallerde Gülşen'e eşlik ediyor. İtaat Yok bu yazın şarkısı ama biz 2004 yılının şarkısıyla konuk ettik Gülşen'i hayatın ritminde. Peki Demet Akalın'la devam edelim. O da 2026 yazında yine yeni bir şarkı çıkarttı. Bir Şey Mi Dedin 2026 yazının şarkısıydı. Biz Hala Yerinde Dur diyoruz hayatın ritminde Sefo ile birlikte. Demet Akalın bu güzel pazartesiyi renklendirsin. Siz de müziğin sesini biraz daha açın.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Şimdi bir aşk ilişkisi gibi, özel hayatınızda yaşadığınız bir ilişki gibi arkadaşlık ilişkileri de zamanla sona erebiliyorlar. Eğer çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranız bozulduysa ya da arkadaşınızla bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldıysanız, arkadaşlık bittikten sonra da hayatımızda ve zihnimizde bazı değişiklikler oluyor. Misal, yakın bir arkadaşımızı kaybetmek beynimiz tarafından da farklı algılanıyormuş. Yapılan araştırmalar, zihnin kendisini tehdit altında hissettiğini, yakın bir arkadaşı kaybettikten ya da bir arkadaşlık bittikten sonra stres hormonlarının salgılandığını, vücudun alarm verdiğini söylüyorlar. Tıpkı bir aşk ilişkisi gibi, çok sevdiğiniz arkadaşınızı kaybettiğinizde, arkadaşlık ilişkisi bittiğinde de hormonlar dengesini kaybediyor, hafıza ve duygular birbirine karışıyor. Klinik psikologlar, yakın arkadaşlığın sona ermesinin romantik ilişkinin bitişinden daha fazla etkilediğini söylüyorlar. Yas duygusunu tetikleyebildiğini söylüyorlar. Yalnızlık hissi, reddedilme duygusu, korkuya dayalı tepkiler verebilirsiniz diyorlar. İşte bu yüzden bir uzmana danışabilirsiniz eğer böyle bir durum yaşadıysanız ya da kendinizi suçlamaktan kaçınıp yasınızı tutmaya izin verdiğinizde, yani üzülmeye izin verdiğinizde, yeni arkadaşlıklar için bilinçli hedefler belirlediğinizde, kendinizce bir destek sistemi oluşturduğunuzda vücudunuza daha kolay atlatabileceğinizi söylüyorlar. Daha kolay atlatamadığınız zamanlarda bir uzmana danışmayı unutmayın. Çünkü bir romantik ilişki gibi arkadaşlık ilişkisi bitince de zihnimiz tepki veriyor. Unutmayın. Hatta belki de daha fazla.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz mübarek olsun. Erenler Süpermarket.

Yaz başında en çok dinlediğim şarkıydı Sığamıyorum. Genelde bir önceki yazlıklara sığamayınca aklıma gelen şarkıdır. Bengü'nün Sığamıyorum şarkısı her yaz başında dinlenir. Bilir bilenler, bu şarkıyı dinleyenler vardır aranızda, mutlaka bir kez daha söyledik. Peki yaz sonunda ne durumdasınız? Hala sığamıyor musunuz o yazlıklara? Peki geride kalırken Bengü, şaka bir yana, çok sevdiğimiz Bengü şarkılarından bir tanesiydi. Zeynep Bastık'la devam edeceğiz. Zeynep Bastık son zamanlarda biliyorsunuz evlilik haberleriyle konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta bekarlığa veda partisi yaptı ama ben biraz daha müzikal açıdan bahsetmek istiyorum kendisinden. Teoman'ın hafızalara kazınan eserleri Teoman Şarkıları projesiyle yeni yorumlarıyla buluşmaya devam ederken Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan Teoman'ın çok sevilen iki yabancı şarkısını seslendirdi ve geçtiğimiz cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yayına düştü, haberiniz olsun. Teoman'ın çok sevilen şarkısı iki yabancı Şebnem Ferah'la birlikte seslendirmişti. Bu kez Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan yorumuyla paylaşıldı, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren dinlenebiliyor. Peki biz neyle dinleyelim Zeynep Bastık? Bundan böyleyle radyolarınızda, hayatın ritminde.

Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu.

0: 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.
5: Bu mübarek günlerin vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Hasan Hüseyin Koç, Özgem Grup Yönetim Kurulu Başkanı.
6: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
7: Radyo Sinerji.

Pazartesi stresin en yoğun olduğu gün diyorlar ama biz gayet keyifli, gayet mutlu bir iki saat geçirdiğimizi düşünüyorum. Kulağınız hayatın ritminde olursa pazartesidir. Hatta hafta içi her gün daha keyifli olacaksınız. Unutmayın, günün keyifli haberleriyle, günün en sevilen şarkılarıyla, hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rayna yanı başınızdaki radyodayım. Ben Rayna mikrofon başındayım. Yarın da görüşeceğiz. Bugünlük bize ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hoşça kalın. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Güzel bir hafta olsun hepimiz için.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 1368 şüphelinin yakalandığını, 807'sinin tutuklandığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında çevre düzenlemesi, bakım ve tadilat çalışması başlatıldı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
1: Spor.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik.

0: Hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizin sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzamı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Şimdi
0: başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
1: 4 numara.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: olacak.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Bugünlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
1: Radyo Sinerji. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa Sosyal Hizmet Merkezi evlilik hazırlığındaki gençlere sağlık, hukuk, iletişim ve sorumluluk eğitim programı düzenleyerek bilinçlendirdi. Tokat'ta çekilecek Karakuyu dizisi sete çıkmaya hazırlanırken oyuncu kadrosuna Aslı Samat dahil oldu. Samat, Özge Törer'in canlandırdığı savcı Ferda'nın özel kalemi Şenur'u oynayacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: 8 yaşındaki Lillian Smart, ABD'de gölde yüzme sırasında bulaşan Naegleria fowleri enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Bu nadir ve ölümcül amip sıcak tatlı sularda bulunuyor ve beyne zarar veriyor. Kocaeli Darıca'da denizde ölü bulunan 3 kardeşin sahile yürüdüğü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otopsiye göre ölüm sebebi boğulma. Sağ kurtulan kardeşin ifadesi alınacak, soruşturma sürüyor. Yüksek petrol fiyatları nedeniyle Avrupa'da elektrikli araç satışları artıyor. Temmuz'da 16 pazarda kayıtlar %13 yükselirken yeni otomobillerin %25,7'si elektrikli araçlardan oluşuyor ve talepler devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kadın kaplumbağayı botuyla defalarca ezerek acımasızca öldürdü. Kadın "Nasıl hissediyorsun?" sorusuna "Çok mutluyum" yanıtını verdi. Halk kadın ve videoyu çeken erkeğin bulunması için çağrı yaptı. Bursa'da bir otomobil giyim mağazasının vitrinine girdi. Sürücü aracı bırakıp kaçtı. Kazayı görenler 112'yi aradı. Mağaza sahibi şaşkınlık yaşadı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
0: Spor.
1: Corendon Alanyaspor, Yunan AEK takımından 28 yaşındaki kanat oyuncusu Paulo Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Pereira memnun. Milli para halterci Çağdaş Kaya, Avrupa ikinciliğinin ardından dünya şampiyonluğunu hedefleyerek Bahreyn'deki müsabakaya hazırlanıyor, haftada çift antrenman yapıyor. Milli judocular Sema Nur Yüksel ve Hatice Tuana Balcı, yıldızlar, dünya şampiyonasında Rus rakiplerine yenilerek 2 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 8 kuruştan, gram altınsa 7173 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece. Ara ara hafif yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece. Yer yer güneşli. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece. Aralıklı bulutlu hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

0: değil.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz mübarek olsun. Erenler Süpermarket.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Bir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.
5: Bu mübarek günlerin vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Hasan Hüseyin Koç, Özgem Grup Yönetim Kurulu Başkanı.
6: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olacak. Sürecin sahaya yansımaları ve güvenlik birimlerince yakın takibine ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çevrede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı son 15 günde 71 ilde düzenlenen operasyonlarda 843,5 kilogram uyuşturucu maddeyle 2.312.455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 807 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.
2: Spor.
1: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Öncü dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
0: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de verdim.
0: Sonra ödeme yapmanın koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir...
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Bugünlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
1: Radyo Sinerji. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa Sosyal Hizmet Merkezi evlilik hazırlığındaki gençlere sağlık, hukuk, iletişim ve sorumluluk eğitim programı düzenleyerek bilinçlendirdi. Tokat'ta çekilecek Karakuyu dizisi sete çıkmaya hazırlanırken oyuncu kadrosuna Aslı Samat dahil oldu. Samat, Özge Törer'in canlandırdığı savcı Ferda'nın özel kalemi Şenur'u oynayacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasında son sözler alındı. Tutuklu belediye başkanları Rıza Akparti Olat, Oya Tekin ve diğer sanıklar tahliye ve beraat talep ederek masumiyetlerini savundu. Mahkeme kararını 16'da açıklayacak. Kocaeli Darıca'da 3 kardeş denizde ölü bulundu. Polis alkol etkisiyle birinin düştüğünü, diğerlerinin kurtarmaya çalıştığını veya intihar olabileceğini araştırıyor. Cesetlerde darp izi yok, ailevi sorun iddia ediliyor. Zonguldak Valiliği elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 24 Ağustos saat 17'den 26 Ağustos sabah 7'ye kadar denize girişleri yasakladı. Vatandaşlardan can güvenliği için yasağa uymaları istendi. Burdur'da yamaç paraşütçülerinin atlayış yaptığı Avşartepe'deki Türk bayrağına av tüfeğiyle saldırıldı. Fatih Kılıçaslan bayrağa zarar verenleri kınadı. Burdur Valiliği olayla ilgili inceleme başlattı. Bursa'da bir otomobil giyim mağazasının vitrininden içeri girdi. Sürücü aracı bırakarak kaçtı. Kazayı görenler acil servise haber verdi. Mağaza sahibi şaşkınlık yaşadı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor. Spor. Trabzonspor Süper Lig'de Başakşehir'i Muhammed Salah'ın attığı 2 golle 2-1 mağlup etti. Salah performansıyla Avrupa basınından büyük övgü aldı, hat-trick şansı yakaladı. Sydney Maratonu madalyasında yarışta görülecek stadın Almanya Bayern Münih Allianz Arena olarak yanlış işlendiğine, organizasyonun hatayı kabul ettiğine dair açıklama yapıldı. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Elche maçından sonra Deco ile transfer görüşmesi yapacaklarını açıkladı. Julian Alvarez, Atletico Madrid taraftarları tarafından ıslıklandı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 9 kuruştan, gram altınsa 7216 lira 4 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece. Ara ara hafif yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece. Yer yer güneşli. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece. Aralıklı bulutlu hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. sebzeli tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze. Sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, güzel ve keyifli bir günden sesleniyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: küstüm, konuşmam artık. Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm, barışmam artık. Sana küstüm, sana küstüm.
1: Programımızda uzun zamandır duymadığımız isimlerden bir tanesiydi. Mutlaka şarkılarına yer veriyoruz ama arada unutmuş olduğumuz durumlar olabiliyor efendim. Umut Akgürek yorumundan güzel bir çalışma paylaştık. Sanatçımız çok güzel bir sanat müziği eseri seslendirdi bizler için. Ve devam ediyoruz Faruk Tınaz'la beraber.

gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmek adına Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle program birlikteliğimiz devam ediyor. Güner Coşkuner yorumundan güzel bir eserle devam edelim şimdilerde.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com.
3: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Efendim şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda güzel bir Zeki Müren çalışması ağırladık. Zeki Müren'le beraber 80'li yıllara gittik, çok da severiz bu güzel eserimizi. Geride bırakmış olduğumuz bu Zeki Müren eserinin ardından program birlikteliğimiz Gülben Ergen'le devam ediyor. Gülben Ergen'in ilk dönemlerine gidiyoruz efendim bu güzel sanat müziği eseriyle.

zaman. Sevgili dostlarımız, günün bu güzel saatinde gününüze neşe katmak adına sanat müziğimizin en güzel çalışmalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Çok güzel telefonlar ve tebrikler alıyoruz efendim. Bu güzel şarkıları unutturmuyorsunuz, bu güzel şarkıları bizlerle paylaşıyorsunuz diye. Ne mutlu bizedir ki bizler de böyle güzel bir misyon yüklenmişiz. Ve devam ediyoruz program birlikteliğimize bir Sibel Can eseriyle. Sarı.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkı

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.